0: Alo, Aniya, iyisin mi?
1: Oğlum, iyisin mi? İşi kallerin.
0: Rahmet Aniya, yaxşı.
1: Oğlum, oğulga koy tuturunda uylamadın mı? Anda seni oğuldaşlar, dostlar, duganların bütünüsü sağınıp gitele.
0: Uylu mindi, Aniya. Mindi sağındım, mindi.

Devam etmez yolga tabi kişke hotline'ımızın min diyar yolga gitmedi kızmını yerli deyip yazganı bir tınlaşı özü. Yok Ali yok, minden duydu kızmını indi. Hemşilayı yolga tabi devam etmez biz hayırlı kişiler selam Raşat abiga hem İlşat abiga. Bir kasazdan zadvijga aşıp kayta biz azına kayga. Vaditil zakuan iş deyip yazılmış verilgen elege.